wagin kapante ifele tutu lenfe tu funu fe biyank jankle bebo busiza he wagin kapante ifele tutu lenfe tu funu fe biyank jankle bebo busiza he wagin kapante ifele tutu lenfe tu funu fe biyank jankle bebo busiza he wagin kapante ifele tutu lenfe tu funu fe biyank jankle bebo busiza.